Shila tama tama. Ye unga yarum tetele bafani impisi zingaka la impongo impisi igqishile. Ye impisa zehlile ibulawa isabatha zidlo kubanda. Ayingoni zama zama bafana ngoba iyehle onoku isiphuzu lekhaya neindobola. Asozo.